0: biraz tatsız bir şey söyleyeceğim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ya hayatımda bir dakikam bile yok. Hani görüşlerine katılmıyorum ama karizmatik bir lider. Boyu da uzunmuş. İşte bıyıkları nasıl hep aynı seviyede kesiyor falan. Hiçbirini söylemedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Ya bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme.
1: Stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın bu sözleri sarf ettiği son gösterisi yüzünden tutuklanmasının üzerinden bir ay geçti. Çorlu'da cezaevine koyulan Göktaş'ın hakkında çıkan haber ve kamuoyu tepkisinde de hissedilebilir bir azalma var. Göktaş'ın tutukluluk sürecini ve benzer bir durum Almanya'da da olsa nasıl olurdu? Bu soruları birazdan mizah sanatçısı, karikatürist Muhsin Omurca'yla konuşacağız. Ekibimizden Erkan Aslan'sa bir ayda geçen sürede neler yaşandığını, Göktaş'ın bulunduğu kuyu tipi cezaevinin şartlarını ve Deniz Göktaş'ın son mektubunu aktaracak. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Stand-upçı komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının üzerinden tam bir ay geçti. Sanatçının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilirken Göktaş son olarak cezaevinden bir mesaj daha gönderdi. Ancak kamuoyunda Deniz Göktaş'ın unutulduğuna dair bir algı oluşmaya da başladı. Tüm bunları Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağım. Erkan, kısaca dilersen özetleyelim Deniz Göktaş olayını. Evet. Neler yaşandı son bir ayda?
2: Eren, son yılların en başarılı stand-upçıları arasında gösterilen Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı gösterisini yaklaşık 3 yıldır sahneliyordu. 1 Haziran'da Harbiye'de düzenlediği gösteriyi ise kayda alarak ücretsiz bir şekilde YouTube'a yükledi 24 Haziran tarihinde. Çok kısa sürede milyonlarca izlendi Ölü Deniz'deki performansı. Bir haftada yaklaşık 10 milyon seyirciye ulaştı platform üzerinden.
1: Ve bu da 3 yıllık gösterinin birden başına sorun açmasına neden oldu.
2: Aynen öyle. Turnesi bittiği için yurt dışındaydı Göktaş ve hakkında başlatılan linç kampanyasını oradan takip etti. Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak tatilin ardından ülkeye döneceğini duyurdu. Öyle de yaptı ve 2 Temmuz günü Hollanda'dan İstanbul'a dönüş yaptı.
1: Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamadan da soruşturma başlatılmıştı bile. Buna Cumhurbaşkanı'na hakaret de eklendi ve 3 Temmuz günü tutuklandı Çağlayan Adliyesi'nde.
2: Evet, maalesef demek gerekiyor çünkü Türkiye kamuoyu artık bunlara çok alıştı. Bekleniyordu bu gelişme. Ölü Deniz gösterisine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bol bol tiye alıyordu Deniz Göktaş, zira siyasi hicvi yoğun bir gösteriydi. Ancak 2026 Türkiye'si 15-20 sene öncesine kadar normal olan bu hicvi kaldıramadı. Sen de girişte verdin, tamamını dinleyelim bu kısmın.
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi. Bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz bir birey için çok önemli bir ilerleme. İşte o internette kişisel gelişim videolarını sadece iyi niyetli insanlar izlemiyor. Bu adamlar da izliyor. Belli ki bir gün çok iyi bir video denk geldi ve dedi ki evet ya 30 yıldır niye kendini kısıtlıyorsun? Toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, anayasa falan.
1: Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tiye alması bir yana, kamuoyunun belki de unuttuğu bir vakayı da hatırlatıyordu gösterisinde başarılı komedyen. Sanırım bu da başını yakan unsurlardan biri oldu bu gösteride.
2: Bana kalırsa da öyle Eren. Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan 1998 senesinde Türk sanat müziği sanatçısı Sevim Tanyüreği aracıyla çarparak öldürmüştü. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan'ın girişimleriyle konunun üstü kapatılmıştı amiyane tabirle.
0: Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. Yani. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil. Ve gerçekten... Bu alkış bana yapabileceğiniz en büyük kötülük. Belki dikkati dağınık ADHD'li bir devlet görevlisi vardı aramızda. Çocuk bir şey anlatmıyor ya, psikoloji anlatıyor falan diye hafif uyuklarken alkışı duyunca kalktı. Tayyip Bey iyi baba, iyi baba, yine kötü bir şey deme, iyi baba, iyi baba falan.
1: Gelelim Deniz Göktaş'ın güncel durumuna. Bir aydır cezaevinde olduğunu söyledik. Evet. 27 Temmuz'da da avukatlarının tahliye talebi reddedildi. Üstelik herhangi bir cezaevinde de değil, kuyu tipi olarak adlandırılan bir koğuşta tutuluyor. Bu kuyu tipi cezaevleri çok tartışıldı aslında kamuoyunda. Biraz neye benzediğini aktarabilir misin bu tutukluluk sisteminin?
2: Evet, Çorlu'daki Karatepe cezaevinde tutuluyor komedyen Göktaş. Bu arada Deniz Göktaş'tan sonra ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da burada hapsolduğunu söyleyelim. Hatta son olarak iktidarın önemli gazetecilerinden Cem Küçük de bu cezaevine gönderildi. Yine geçtiğimiz hafta tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da burada yatıyor. Gelelim mahpuslar arasında kuyu tipi olarak adlandırılan bu sisteme. Tutuklular burada izole bir şekilde tek kişilik küçük koğuşlarda tutuluyor, hücrelerde tutuluyor. Hücrelerin pencerelerinde demir parmaklıkların yanı sıra ince tel örgülerin bulunması gün ışığını ve hava akışını ciddi oranda azaltıyor.
1: Bir de havalandırma sistemi öne çıkıyor kuyu tipi benzetmelerinde değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet. Zira orada mimari tutukluların asgari düzeyde güneş ışığı alabilmesine yönelik tasarlanmış. 7 metre yükseklikte duvarlardan bahsediliyor. Günde en fazla 1 saat gün ışığı görebiliyor tutuklular. O da hava güneşliyse tabii. Büyük bir tecrit ve izolasyon uygulanıyor bu cezaevlerinde. Diğer tutuklularla sosyal temas vesaire yasak. Deniz Göktaş cezaevinden gönderdiği son mesajında güneşsizlik, havasızlık ve sosyal izolasyonun kalıcı fizyolojik ve psikolojik zararlar vermesi kaçınılmaz diyor bu cezaevi sistemine yönelik.
1: Erkan, son olarak Göktaş'ın cezaevinden gönderdiği, senin de bahsettiğin mesaja biraz daha yakından bakalım. Nasılmış kendisi bir ayın ardından?
2: Deniz Göktaş kendine has uslubuyla kalem alıyor gönderdiği bu mektupları. Bir nevi mesleğine içeride de devam ediyor. İyi olduğunu belirtiyor. Bir aydır kötü hissettiği hiçbir gün olmamış. Ama siz yine de cezaevine girmeyin mecbur kalmadıkça diye de ekliyor. Romantize edilecek yerler olmadığını vurguluyor cezaevlerinin. İçeride bol bol televizyon izlediği için Türkiye ve dünya gündemine dair ironik değerlendirmelerde de bulunmuş Deniz Göktaş. Ve kamuoyuna yönelik şöyle önemli bir mesajı var Göktaş'ın. Özetle cezaevine girmemeye çalışın. Ama işinizi olması gerektiği gibi yapmanın karşılığı buysa en huzurlu uykular burada uyunuyor diyor stand-upçı komedyen Deniz Göktaş.
1: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının üzerinden bir ay geçti. Mizah sanatçısı, karikatürist Muhsin Omurca ile Deniz Göktaş'ı konuşuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Siz de uzun zamandır sahnelerdesiniz. Deniz Göktaş'ı da tanıyorsunuz, izliyorsunuz. Tutuklandığını duyduğunuzda ne hissettiniz?
3: Yani şahsen bir tanışıklığımız yok ama tabii meslektaş olarak izliyoruz haliyle hepimiz gibi. Tutuklanması beni pek şaşırtmadı. Çünkü onun ben videosunu zaten izlemiştim. Aha dedim bakalım kaç gün sürecek. Hemen 2-3 gün sonra aldılar içeri. Ama almadan içeriye zaten o tatile çıkıyorum diye akıllıca bir oyun yaptı. Çıktı dışarıya. Gelişi de muhteşem oldu tabii çünkü ama bunların hepsi onun önceden böyle bir senaryoyu yazdığını gösteriyordu zaten. YouTube'da yayınlarım diye düşündü herhalde. Ondan sonra bir haftalığına kaçarım, bir hafta sonra da krallar gibi geri dönerim, içeri alınırım. Hepsi zaten yazdığı senaryoya uygundu. Ters kelepçe bile vardı muhakkak onun senaryosunun içinde.
1: Peki siz gösteriyi izlediniz değil mi YouTube'daki gösteriyi?
3: Tabii.
1: Peki burada gerçekten sanatın dışına çıkan hakaret veya dini değerleri aşağılayan ifadeler görüyor musunuz?
3: Şimdi sanatın dışına çıkan derken şöyle dememiz gerekiyor. Biz kabareciyiz. Gerçi Türkiye'de kabare değil komedyen diyoruz ama Almanya'da onun kesin iki grubu var. Komedyen, komedyenlerin illa siyasete girmeleri, siyaseti eleştirmeleri beklenmiyor ama kabareciyim dediğiniz zaman beklenti odur.
1: Ucunun biraz dokunması lazım.
3: Biraz değil bayağı bir dokunması lazım. Yoksa yani bizi kimse çağırmaz. Bizim seyircimiz, öyle bir seyircimiz var bizim. Kabare seyircimiz var bizim. O da gelmez zaten. Komedi yapıyorum diyen adama gitmez bizim seyircimiz. Benim gözümde Deniz Göktaş tam bir Alman kabarecisi aslında. Anlattığı hikayeler, esprileri, dokunuşları, yırtışları, tırnaklayışları falan hepsi tipik Alman kabaresi benim için yeni değil. Bizler için yeni değil. Bizlerin alıştığı bir kabare formu yapıyor aslında.
1: Böyle bir oyun, Deniz Göktaş'ın oyunu Almanya'da sizin de deyiminizle bir Alman kabareci tarafından oynansaydı aynı şekilde gözaltı veya tutuklama olur muydu?
3: Biz kabareci olarak bizden beklenen olay bu zaten. Bunu yapmadığımız takdirde kabareci dememize gerek kalmıyor. Yani o platformdan kendi kendimize ayrılmış sayıyoruz kendimizi. Hatta ve hatta devletin şöyle bir tarzı var burada. Benim başımdan geçti. Bunu da ilk defa anlatıyorum bu arada. Bana karşı bir hakaret davası açılmıştı. Açanlar da benim çevremden birileriydi. Burada Almanya'da. Hani arkadaşlar arasında böyle bazen sert tartışmalar olur, küfürleşmeler olur ya.
1: Evet.
3: Öyle bir durumda. Bunu ben yaşadım. Bana hakaret davası açtı benim etrafımdaki o tipler. Ve kazandılar da gerçekten. Kazandıktan sonra ben bir acı parası ödettirdiler bana. Ödedik onu da. Hı-hı. Bütün masrafları da aldık. Ondan sonra tekrar benim üzerime yeni bir dava daha açtılar. Bu elemanlar yetmedi bunlara. Cezalandırılmamı istediler. Yani resmen böyle işte ne bileyim sicime işlenmesini istediler yani. Bu arada benim avukat beni çağırıp dedi ki ben dedi bu konuyu savcıyla da konuşacağım falan. Gelen cevap şu oldu. Her neyse fazla derinine inmeyelim. Bu davanın açılması reddedildi. Savcı tarafından reddedildi. Savcının red sebebi şuydu. Biz bu elemanı şimdi yani Muhsin'i bir kabarıcı sanatçısı, bir karikatürcü, toplumu eleştiren bir adam. Şimdi orada sert cümleler söyledi diye arkadaş ortamında siciline işlenecek şekilde cezalandırırsak bu onun mesleğini, sahnedeki mesleğini etkileyebilir. Ondan sonra sürekli dikkat etmek zorunda kalır söyleyeceklerini, yazacaklarını. Bu da aslında Alman kültür ve sanatının özgürlüğü için hiç de talep edilmeyen bir durum deyip imzasını basıp reddetti. Yani gördüğünüz gibi devlet bana bir de o yolu açıyor. Bak oğlum tamam sen etrafta öyle böyle şeyler söylemişsin ama bu özel hayatınla ilgilidir. Hı hı. Bu toplumu ilgilendirmez. Ama ben sana şimdi toplum adına bir ceza verirsem bu sefer senin ileride bu söyleyeceklerine yani düşünce özgürlüğüne tabii ki dolayısıyla mesleki özgürlüğüne de takoz koymuş olurum önüne. Yani devlet dedi hayır bu adam eleştirel sanat yapan bir adam. Onun özel hayatında yaşadığı dalgalar da buna dahil olabilir. O nedenle eğer tırmalıyorsa, ısırıyorsa bu onu suçlu gösteremez.
1: Peki eskiden 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de siyasi şaka ve espriler daha çok yapılırdı. Ne oldu da değişti bu?
3: Değiştiği dönemi de artık yani tarihiyle bile verebileceğiz ileride. Yahut da tarihçiler onu tarihiyle verebilecekler. Şu andan itibaren Türkiye sağa doğru acayip böyle bir dönüş yaptı diye. Onu hepimiz biliyoruz ne zamandan beri böyle olduğunu. Fakat bu kadar narin, bu kadar ince, bu kadar kırılgan bir çevre olabileceğini galiba hiçbirimiz tahmin edemedik. Oysa ki bizim gözümüzde mesela Özal, Turgut Özal. Turgut Özal da dindar bir insandı, sağdı. Ben eskiden onun döneminde sık sık Almanya'dan İstanbul'a uçar. Oradaki tiyatroları, kabareleri izlemeye giderdim ben. Bazen iki günlüğüne gidiyordum gerçekten. Özellikle bir oyun benim çok ilgimi çekmişti. Ferhan Şensoy'un Soyut Padişah isimli bir oyunu vardı. Hı hı. 3 saatlik. Tıklım tıklım yer bulamadık. Ben hatta Erkan Can'ı aradıydım ki o benim çocukluk arkadaşım. Hı hı. Onun dalgasına bize 2 tane ekstra sandalye koydular. Oyunu izlediğimde uçtum ben. Olamaz böyle bir şey. Harika bir oyun. Harika tekstler. İnanılmaz oyunculuk. Sert eleştiriler Özal'a. Ki oyun olduğu gibi aslında Özal ve ailesini tiye alıyordu. Hı hı. Benim bildiğim ki bunu zaten gazeteler de yazmıştı. Özal da o oyunu seyretmeye gitmişti Semra Hanım'la beraber. Hatta bilet alarak gittiğini de biliyoruz. Fakat Özal'ın orada bir eleştirisi olmuştu Ferhan Şensoy'a. Demişti yani ya yani eleştiriniz var mı nasıl falan. Tabii eleştireceğim dediydi Özal. Çünkü Demirel'in ismi daha fazla geçiyordu benden diye. Tek eleştirisi buydu.
1: Aslında baktığımızda geçmişte Türkiye'de yaşananlar, aslında sanatta da yaşananlar bugün bize biraz rüya gibi geliyor. Son olarak sizce Deniz Göktaş ünlü tanınan meslektaşlarından yeterli dayanışma ve desteği görüyor mu?
3: Dayanışma gösterseniz ne olacak ki? Etkisi nedir? Böyle bir durumda bir etki de yok. Diğer yandan çok ünlü meslektaşlarımız, Türkiye'deki meslektaşlarımızdan bahsediyorum. O çok ünlüler. Hiç ağızlarını açıp da tek kelimeyle ne onu savundular ne durumu eleştirdiler. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Ulaştıkları noktalar artık geldikleri yerler buna izin vermiyor. Yani özellikle yöneten kesimle dalaşmamaya çalışıyorlar, yoksa ellerindekini de kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Sanıyorum onlar da artık o gruba dahil oldular. Vallahi işte bizim kurulu düzenimiz var biliyor musun işte gakkuk. Böyle içeri alındığınızda artık ne kadar içeride kalabileceğinizi kimse bilmiyor. Tahmini durum da yok ortalıkta. Hı hı. Bizim gibi insanların içeri alındığında bir ay, iki ay, en maksimum üç ay kalmasıyla zaten sizin artık gelir düzeyiniz, ailevi durumunuz falan hepsi inanılmaz beklenmedik bir yöne giriyor. Yani sorunlar çoğalıyor. Tabii ki bu arada turnelerinizi de çizmek zorunda kalıyorsunuz. Diğerlerinin tabii yani şu anda Türkiye'de çok iyi pozisyonlarda olanların gelir durumlarına falan baktığımızda haliyle onlarınki farklı olabilir. Ama onların da belki daha farklı sorunları da olabilir. Bizimkilerden çok daha büyük sorunlara ulaşabileceklerini düşündüklerinden. Ben onların adına konuşamam. Fakat benim gözümde bıraktıkları izlenim işte o. Kurulu düzeni olan komedyenler.
1: Türkiye'de bir aydan beri tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ı yakından tanıyan karikatürist ve mizah sanatçısı Muhsin Omurca sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Charlie Chaplin'i çoğunuz bilirsiniz. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden John Oliver'ı, Almanya'dan Jan Böhmermann'ı. Hepsi diktatörleri, devlet başkanlarını ve siyasetçileri yıllardır sert bir dille eleştirdi, eleştirmeye de devam ediyor. Evet, zaman zaman siyasi baskılarla, davalarla ve tartışmalarla karşı karşıya kaldılar ama eleştirileri özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarına gerekçe olmadı. Çünkü demokrasilerde mizah, iktidarın düşmanı değil, toplumun aynası oldu. Kozmo Türkçe'nin bu bölümünde komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğunu ve aradan geçen bir ayı ele aldık. Komedinin bir sınırı var mı? Benzer durumlar Almanya'da da yaşanıyor mu? Bu soruları mizah sanatçısı ve karikatürist Muhsin Omurca ile konuştuk. Omurca bu tür gösterilerin bir kabare gösterisi olduğuna değindi ve kabare gösterisinin amacının da siyasileri eleştirmek olduğuna dikkat çekti. Ekibimizden Erkan Aslan da aradan geçen bir ayı Göktaş'ın son açıklamalarını ve son gelişmeleri aktardı. Bu ve bunun gibi dikkatinizi çeken bölümlerimizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenilebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Güncel haberlerin de yer aldığı Facebook sayfamızı takip etmeyi de unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Başka bir yayında buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Bu bir Kozmo prodüksiyonu.